Akipiyar bir vakit bir filan diye kafika bir yeni ben day kofi patatoyum.